ratak ve çubaya. Ha iğne kelek bulduk vayok, mert elmin denkit komelok ve çubaya. E tarvet kozum iğne kop kocuma var ve çubaya. E şok şok lider bur ara var çubaya. E ya iştenin hoy ocamet, hoy kapeleşi genene tutcamet ve çubaya. E ya iştenin hoy deyamet, hoy az şey.